0: Biliyor. Biliyor.
1: Ganun ka, Marbi?
0: Hala na lang. O, bakit ko katog? Ilot-ilot ako, be.
1: Oh, Drebe, pero kung dili gani ka, maayo hangtod buntag. Pasikap yun ang doktora. Okay. Oh, gilang tanasag ka.
0: O, Biliyor.